mim kurtarma, ben kamas tam açmayalım. Sen de mim tüm ya diye dine acay. Sen de mim ahana sufranın avacım sor. Sen de mim Abraham sufranın avacım sor. Sen de mim David sufranın son avacım sor. Sen de mim son konu anada bir arada. Pay over to me, I will swab to me, Now you must swab to me, Oh, I didn't quite rather.